0: Şiver ilem kotinlavcularımız. Dinlasiz ilem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Szyver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.